Bak, bak ne biçim yaktı. Gör ne yaptı. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çınlıyor.